Rıfat Bey amca sağ kalın. Rıfat Bey amca sağ kalın. Rıfat Bey amca sağ kalın. Rıfat Bey amca sağ kalın. Rıfat Bey amca sağ kalın. Rıfat Bey amca sağ kalın. Rıfat Bey amca sağ kalın.

Vallahi bir tane. Her bir tanesi. Gerçek politikaya sonra konfliyi tepkilerin büyük

0: Dursa gelen kat abi al.
1: Santral Dursa.
0: Dursa gelen kat abi al. Polak istiyor ama inmezsin. Ne de şu an keyif var diye burası. A l'exception de 244, pour un extra, un véhicule, un VSA, 222.
1: Navarre 3, 244.

0: Farklı yazıyor sen duru.
1: Frekansı sarıcısan düzgün.
0: Central 28, prenez note des systèmes donnés à midi 53.
1: 12h53, 28.

0: Sonra
1: Sadece sadimizde.
0: Sonra efendim, sonra konuştuk, sonra duyduk, sonra.